0: Ya kendin de bugün de batır erken ya kendi babanla ve yavaş koyacak. Ben de
1: anlatandım korkun var ya kadar ama
0: çıkana. O kadar bana o muhtar ne?
1: Yeçoğum ama avante çoğum ama.